0: Sıradaki parça bizim havalardan. Yani Algida havasından.
1: Algida havası. Algida havası.
0: Sen de bu havanın keyfini çıkar.
2: Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak yanına. Sen gene de sarıl umutlarına.

bir yandan hasret çeker, gurbette ömrü biter, yine de ümit bekler yalnız adam.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası. Benim bankam İş Bankası.
4: İş Black. Yepyeni bir bankacılık deneyimine davetlisiniz. Seçili giyim ve spor mağazalarında 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 1.000 TL indirim İş Black'te. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.

0: de bulacaksın.
1: Baba.
2: Baba.
3: Baba.
4: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İş Cep'le yetişin. İş Cep'ten görüntülü görüşmeyle çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
7: Burası tavuk.

0: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanızda 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: TEB Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEB Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEB Portföy'de. TEB Portföy, iyi karar.
5: Aracınız bu habere çok sevinecek. Anadolu Sigorta Kasko Poliçe.

0: dolara, Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Hafta sonu etkinlik çok ama nakit yoksa üniversitelilere hafta sonu harçlığı Akbank'ta. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl. Hafta sonu %0 faizli artı para imkanından yararlan. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor. Dönem içi harcamalarını da Akbank mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur. Ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de. Wings.

maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı

0: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
4: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: İlaç gibi radyo.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Anne.
3: Anne.
4: Anne.
5: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İş Cep'le yetişin. İş Cep'ten görüntülü görüşmeyle çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Gelsin mi?
9: Gelsin.
8: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
9: Tıkla gelsin.
10: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kâşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
11: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum. Burası tavuk dümdüz.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Yepyeni bir bankacılık deneyimi. İş Black.
3: Vay, İş Black.
2: Hayatına değer katacak ayrıcalıklar burada. Kişisel bankacılık hizmeti ve iş portföy yatırım fonu uzman desteğiyle varlık birikimine özel ayrıcalıklar her zaman yanında.
3: Güzel. Başka?
2: Ücretsiz para transferinden avantajlı faiz oranlarına, kültür sanattan restoran ayrıcalıklarına...

0: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında Üniversiteli Akbanklı fırsatları var. Sen de Üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlık ve burslarını Akbank'a getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan promosyon kazan. Detaylar akbank.com'da. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.

0: yaparsın.
1: Alışverişlerini kare kod, saat ya da yüzle ödeme teknolojileriyle yap. Maksimum yenilikleriyle hayat sana maksimum olsun. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
0: İlaç gibi radyo.
4: Halkın radyosu, halkın sesi. Kral FM.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

mı? Nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaç düğümü? Nereden bileceksiniz?

0: gideceksiniz. Siz benim kime küstüğümü.
1: Şöyle usul usul cumartesi sabahı yayınımıza başlayalım kralcılarımızla beraber. Günün ilk canlı yayınında en güzel şarkılarda sağlık sıhhat yerinde çok şükür buluştuk. Bir hafta aranın ardından bayrama da yetiştik bu arada. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bayramımız mübarek olsun inşallah. Nice bayramlar görürüz hep beraber sevgili kralcılar. Saat 12'ye kadar buradayız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında şarkılarımla ben hazırız. Sizler de oralardaysanız buyurun başlıyoruz. Keyifli bir cumartesi günü diliyorum hepimize. Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Hep güzel çay, Doş Çay. Hep güzel çay, Doş Çay.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Sevgim Yüce Dağlar Kadar Ferdi Tayfur'un en sevdiğimiz şarkılarından bir tanesidir. Yorum bu kez Zara'dan geldi. Fakat şöyle inceden bir babalar listesine giriş yapalım. Hazır isminden bahsetmişken Ferdi Baba'yı kral sahnemize davet edelim. Onun sesiyle, o güzel şarkısıyla beraber şöyle 90'lı yıllara bir gidelim sevgili kralcılar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi de selamlayayım bu arada tekrar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir cumartesi sabahında buluştuk, bayramın son gününe yetiştik. Programı açarken bayramlaştık ama ben yine de radyosunu yeni açan kralcılarımız olduğunu düşünerek bayramımız mübarek olsun diliyorum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle nice bayramlar görelim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu güzel bayram sabahına, bu güzel cumartesi sabahına yakışır bir resitalle sizleri baş başa bırakıyorum.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katılım.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Evet, yavaş yavaş ilk saati sonlandırırken şöyle karşılıklı sohbet muhabbet edelim, şarkı aralarında selamlaşalım, bayramlaşalım sevgili kralcılar. 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Orası bana daha kolay gelir diyenler olursa arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Kodluyorum: Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. Alın baş harfleri, sonunda da bir Akçay ekleyin. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Oraya da mesajlarınızı yazabilirsiniz. 12'ye kadar buradayız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, işte böylesine kral şarkıların arasında. Arada bir hal hatır soralım, selamlaşalım, hayatı paylaşalım.

0: Sabahtan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

Nice bayramlar görelim inşallah hep birlikte demiş İkbal ablacığım. Genelde Antalya'dan yazar ama bu sefer memlekette Kayseri'de bayram münasebetiyle orada. Herhalde orada da kalacak çünkü düğünleri var bu sene. Damat bohçası götürüyoruz demiş. Mevsimi geliyor düğünlerin. Allah bir yastıkta koca atsın ve geçim versin inşallah evlenecek olan bütün çiftlerimize. Böyle tatlı telaşeler, tatlı yorgunluklar. Düğün olan evlerde var, hem gelin evinde hem damat evinde. Sorunsuz, kazasız, belasız bu dönemi atlatın dilerim. Muhterem ablacığım dinliyor. Günaydın, hoş geldin Melis'im. Nasılsın diye sormuş. İyiyim muhterem abla, çok şükür. Senin de bayramın mübarek olsun. Ellerinden öpüyorum, sağ olasın. Gülay ablam bir de Sivas'ta, radyosunun başında. Hem gönüllerimizde hem sofralarımızda sevdiklerimizin eksilmediği en güzel bayramlarımız olsun. Özellikle gurbette olan bütün kralcıların da bayramı kutlu olsun. Özlem çekenlerin de, hasret çekenlerin de. Kral efem bizi bir araya getiriyor. Kim nerede hasretlik çekiyorsa hem iyi bayramlar olsun hem selamlarımızı iletelim demiş. Sivas'tan geliyor bu selam. Özellikle hemşehrilerine göndermiş olalım Gülay ablam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
1: Oh be, dünya varmış.
2: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
0: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar cherry.com.tr'de. Cherry.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

Tulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilik

0: çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
1: bankacılık. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
4: Yapı Kredi World'lular

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Evet, bayram tatili dönüş trafiği dün itibariyle başladı sevgili kralcılar. Bayram için İstanbul ve çevre illerden hem memleketlerine hem tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Bazı bölgelerde ciddi anlamda trafik var. Hatta durma noktasında ana yollarda Tekirdağ İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmara Ereğlisi'nde yoğunluk var. Karadeniz tarafında Gerede Karadeniz bağlantı yolunda ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aynı zamanda uzun yol şoförleri bilirler ki orası kilit bir kavşaktır. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alır. Ankara Kırıkkale Karayolu'nun Ankara istikametinde araç yoğunluğu artmış durumda. Dün itibariyle tersine göç başladı. Özellikle İstanbul'da bayramlarda orada kalanlar çok rahat ederler. Çünkü şehir şöyle 2-3 gün bir kendine gelir herkes memlekete tatile gittiği için. Ama dün itibariyle o yolculuklar başladı. Herkes teker teker evine dönüyor. Sağ salim yolculuklar diliyoruz hepinize. Lütfen dinlenmiş bir şekilde yola çıkın. Uykusuz yola çıkmayın. Kalabalık bir kadroyla yolculuk yapılıyor. Aile bireyleri arabada, çocuklar arabada. Hepinize sağ salim yolculuklar diliyoruz. Duyan dinleyen bütün kral şoförlere. Yorulduğunuz her an dinlenip mutlaka bir çay çorba molası verin. Radyonuzda her daim çektiği yere kadar aşık olsun.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Denizli'ye doğru şöyle bir gidelim. Bekir her zamanki gibi radyosunun başında köye gitmiş. Köyde de bizi dinliyor. Bekir Denizli'de bir markette çalışıyor. Her hafta mesajıyla vallahi karşılaşıyorum. Bekir, tuhaf bir şansın var senin, biliyor musun? Çok denk gelemediğimiz dinleyicimiz oluyor ya da fırsat bulamayıp mesajını okuyamadığım kralcılarımız oluyor. Senin mesajını ne hikmetse hep görüyorum, hep karşıma çıkıyor. Abla demiş, bu bayram ben köydeyim. Mis gibi toprak kokusu, mis gibi hava, mis gibi çiçek kokusu. Tabii bahar tazeliği. Artık yavaş yavaş yaza doğru gidiyoruz ama tam manasıyla Haziran'ın ilk haftasını atlatmadan şöyle o hani kemiklerimize kadar ısınacağımız sıcakla karşılaşmıyoruz. En azından Marmara bölgesi için konuşalım. Ege'de çoktan sıcak. Belki 30 dereceyi bulmuştur hava sıcaklığı. Akdeniz'de öyle. Mersin'de, Adana'da, Hatay'da. Orada dinleyen kralcılarımıza da çok selam olsun. Takipteyim. Köyde de takipteyim. İş yerinde de takipteyim. Her yerde takipteyim demiş. Haydi bakalım. Selam edelim ahaliye biz de. Madem köyden dinliyorsun. Şimdi yollarda olan kralcılarımız var demiştik. Kayseri Aydın yolundan çok selam ediyorum demiş sevgili Oğuz. Annesi ve babasıyla birlikte Sultan Hanım ve İbrahim Bey'e buradan çok selamlarımızı iletelim. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Yolunuz açık olsun. Sağ salim sizinle beraber herkes yerine, yurduna, yuvasına varsın inşallah. Bu şarkımı yolda olan kralcılarımıza çalayım. Çok severiz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
2: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market İYİM elektronik beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Unutulmaz, unutulmaz.
13: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
14: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
15: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
16: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
12: Unutulmaz.
17: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
18: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
17: Akakçe.
19: Hemen bakıyorum hayatım.
17: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detay

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Vodafone.

0: Sen kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Evet, yavaş yavaş ikinci saatimizi sonlandırıyoruz. Bu saati şöyle nostaljik, unutulmayan iki tane şarkıyla kapatalım. İlkini büyük usta, büyük bestekar Selami Şahin'den duyurdum sizlere. Neşe ablamızı bir kral sahneye davet edelim. Çok sevdiğimiz bir sestir. Allah uzun, sağlıklı ömürler versin. Duyuyorsa, dinliyorsa selamlarımızı iletelim kendisine. Kral Efendim biliyorsunuz açıldığı günden bu yana böyle şarkıları unutmamıştır. Tarihin tozlu raflarına terk etmemiştir. Mutlaka dinleyicileriyle paylaşmıştır. Hem programcısı sever, hem dinleyicisi sever. Çünkü biliriz ki ve her zaman söyleriz ki ne varsa eskilerde var.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Filipinler'de bir yanardağın arkasına meteor düştü. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, meteorun Mayon yanardağ yamacına düştüğü görüntüleri paylaştı. Enstitü, meteorun atmosferde parçalandığını ve yanardağa çarpmadığını açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak. Ayrıca kış aylarında da güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade edildi. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgasının etkisiyle Mayıs'ta termometreler rekor seviyelere ulaştı. Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda 33,5 dereceyi gören sıcaklıklarla rekor tazelendi. Tahminlere göre sıcaklıklar Haziran boyunca devam edecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de sıfır atık ve su öncelikli konular arasında olacak. Uzmanlar atık ve su krizlerinin aynı sistemin parçası olduğunu aktarıyor. Üretilen gıdanın da %40'ının israf edildiği, buna karşılık dünyada her 12 kişiden birinin aç yattığı anımsatılıyor. Gıdanın yanı sıra muazzam miktarda su israf edildiği de belirtiliyor. Bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleşecek. NASA önümüzdeki 6 yıl içinde Ay'da şehir büyüklüğünde kalıcı bir üs kurmayı hedefleyen tarihi planın ayrıntılarını açıkladı. 3 aşamalı yol haritasına göre ilk olarak robotlar Ay yüzeyinde keşif yapacak.

0: Ardından üs kurulması çalışmaları başlayacak. NASA 20 milyar dolarlık bu dev projeyi özel sektörle omuz omuza inşa edecek. 2029'dan itibaren ise güneş enerjisi sistemleri ve nükleer reaktörlerle yarı kalıcı altyapı inşa edilecek.
1: Çevre Bülteni
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bursa Yenişehir'den sevgili İbrahim dinliyor. Kurban bayramınız mübarek olsun sevgili kralcılar demiş. İleteyim üstümde kalmasın. Teşekkür ederiz İbrahim. Nice bayramlar görelim inşallah. Bu mikrofonlardan bayramlaşmak nasip olsun bizlere de. Selam olsun Bursa'ya, Yenişehir'e. Özellikle Bursa'da çok kralcımız var. Her ilçesinde dinliyorlar sağ olsunlar. Denk de geliyorum. Çarşısında, pazarında dinleyicilerimizle karşılaşıyorum. Sevgili Hacer, o da yoldaymış şu anda. Samsun'dan Bursa'ya dönüyorlarmış. 55 PD 444 plakalı araç sahibi Can abim, Ali abimize

Horozoğlu'na, Ali Kaptan'a bir şarkı çalabilir misiniz demiş. Aynı zamanda sıradaki şarkılar tüm yolda olanlara armağan olabilir mi? Olabilir tabii. Bu şarkılar sizin olsun bugün. Vallahi yollar çok kalabalık. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Her seferinde, her anonsunda özellikle sizleri selamlamak istiyorum. Çektiği yere kadar frekans üzerinden, karasaldan dinleyin. Çekmediği yerde internet üzerinden dinleyin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.

0: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, Hisoptan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

Onun sesi olmadan olmaz. Son saate sakladık. İbrahim Erkal şarkılarıyla özellikle yollarda olan kralcılarımız çok keyifli yolculuk yaparlar. Şöyle usul usul, zaten kalabalık. Çok sürat yapmadan, değil mi sevgili kralcılar? İnceden şöyle bir onun sesiyle babalar resitalinde geçiş yapalım. İlk saatteki resital şarkılarımızı kaçıran kralcılarımız bir parça radyolarına ses versinler. Yani yollar çok daha şenlikli olacak bu şarkılarla. Benden söylemesi, anonsu çok uzatmayayım. Kral sahneye Müslüm Baba'yı davet edeyim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilir.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: fiyatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bankam, bank kartıma gir.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Evet, bir 30 Mayıs sabahında, bir bayram sabahında kralcılarımızla buluştuk. Saatler 9'u gösterdiğinde 3 saat boyunca adımıza yakışır şarkılar çaldık, sohbet ettik, muhabbet ettik. Darısı yarına diyelim, bir pazar sabahı, pazar kahvaltısında sağlık sıhhat olursa yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim her birinize sevgili kralcılar, yollarda olan dinleyicilerimize, dönüş yolunda olan dinleyicilerimize. Tekrar tekrar hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ salim herkes evine, yurduna varsın. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasreti

0: dat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşen. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zamanla aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşen.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Burası

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Evde huzurla, yolda güven.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Allah arkelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: değişime bak.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
4: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market İYİM, elektronik beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.

0: para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
4: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Yapı Kredi World'lular o

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.

0: Yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 30 Mayıs Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Kurban Bayramı'nın 4. gününde yollarda dönüş trafiği sürüyor. 9 günlük bayram tatili de yarın sona erecek. Trafik yoğunluğu dün gece itibariyle arttı. Özellikle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul istikametine doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Dönüş yolunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için de Bolu Valiliği yeni bir tedbir kararı aldı. Bu saat itibariyle 1 Haziran Pazartesi günü gece saat 1'e kadar ağır vasıtaların İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da tatilden dönen vatandaşlar için yollarda gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.
2: Memleketlerine seyahat eden vatandaşlarımız vardı. Biz her türlü önlemi almıştık ve onlar seyahat ettiler. Şimdi geri dönüşler yavaş yavaş başladı. Mutlaka bizim ekiplerimiz yollarda vatandaşlarımıza kurallara, kaidelere uyarak gidecekleri yerlere sağ salimen gitmelerine biz gayret edeceğiz. Rabbim nasip etsin inşallah. Allah Teala tekrar bizleri güzel bayramlarda sağlıkla, huzurla, mutlulukla inşallah buluştursun.
1: Kurban Bayramı'nın 3. gününde kurban pazarlarındaki yoğunluk da dün akşam itibariyle azaldı. Fiyatlar yarı yarıya düştü. 300 bin liralık büyük başlar 150 bin liraya kadar indi. Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Başvurular 7 Haziran'a kadar yapılabilir. Megakent İstanbul bayramın 3. gününde İstanbul'un fethini çeşitli etkinliklerle kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fethin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz dedi.
3: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkatler bugün başkentte yapılacak buluşmalarda. Genel Başkan Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak. Saat 14'te bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına katılacak. Özel dün Silivri Cezaevini de ziyaret etti. Yaklaşık 7 saat kaldığı cezaevinde 19 isimle görüştü. Mutlak butlan kararı sonrası da Ekrem İmamoğlu'yla ilk kez bir araya geldi. CHP Grup Başkanı Özel Nefes gazetesine de bir demeç verdi. Ertelenen parti meclisi toplantısının gerçekleştirilebileceğini söyledi. Parti meclisini erteledik diyorlar, oysa biz de toplayabiliriz. Toplanması için 12 üyenin imzası yeterli diyen Özel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na hangi öneriyi sunsam bilmiyorum, ben hukukçu değilim diyor. Önerilerinizi yazın, hukukçulara sorayım diyor. Bu kadar tepkiye rağmen bu işi nasıl sürdürmeye çalışıyorlar anlamıyorum sözleriyle tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için toplandı, ancak toplantı 2 saat sürse de sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi verdiği mesajında da bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olamayacağını kabul etmeli dedi. Yurda dönelim. Tokat'ta Kelkit çayına düşüp kaybolan iki kuzen 2 gündür aranıyor. AFAD koordinesinde 169 personel, 6 drone, 7 bot ve 33 araçla arama çalışmaları devam ediyor. Hatay'da geçen hafta 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmasına başlandı. Taşkının günler sonra çekilmesiyle Asi Nehri'nin etrafındaki binlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi. Ve Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 20 Mayıs'tan bu yana bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Avrupa futbolunda sezonun en büyüğü bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain Budapeşte de Arsenal'le karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak finali Alman Daniel Siebert yönetecek. Galatasaray'da Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Özbek, daha fazla süre almak isteyen Icardi'ye oynama garantisi veremeyeceklerini söyledi. 33 yaşındaki golcüye 4 milyon eurodan 1 yıllık yeni sözleşme sunuldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci ayağında dün iki maç vardı. Türk Telekom Anadolu Efes'e 70-77 yenildi. Fenerbahçe Beko'da Safiport Erekspor'u 96-73 ile geçti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın dördüncü gününde sıcaklıklar kuzeyde yükseliyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 23, Ankara az bulutlu 20, İzmir ve Antalya az bulutlu 29, Bursa parçalı bulutlu 25 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu-Gökçe-Su-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

ve 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr.

Kayseri Seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

Banya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz.

Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere

0: o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth.

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Setur Yaz Show! Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
4: Bank, tam, tam, bank, kartıma gir.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu-Gökçe-Su-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı, kral efendim, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim bugün mübarek Kurban Bayramı'nın son günü, şahane bir cumartesi günü. Hayırlı bayramlar dileklerimizi bir kez daha iletelim. Tabii mübarek Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününü yaşıyoruz, idrak ediyoruz. Mevla'ya hamdü senalar olsun. Bugün bir arada olup bu güzel günleri yaşadığımız, paylaştığımız sevdiklerimizle, sevenlerimizle nice güzel yarınlarda inşallah Rabbim tekrarını görmeyi, kavuşmayı, yaşamayı nasip etsin. Edirne'den Ardahan'a güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve elbette dünyanın dört bir yanında sesimizin ve sevgimizin ulaştığı her yerden tüm güzel yürekler selam olsun efendim. Kral efendim, İlih'in sevgi çemberi başladı. 16'ya kadar birlikte olacağız inşallah. Hemen ne yapalım? Nerelerde dinliyorsunuz bilmiyorum ama çok keyifli olmanızı ümit ediyorum. Sağlıklı, sıhhatli ve inşallah bereketli bir ömürle inşallah harika yarınları yaşamanızı canı gönülden niyaz ediyorum. Bununla birlikte ne yapalım? Şu an duymayı ve dinlemeyi istediğiniz şarkı ve sanatçılar için hemen ne yapacağız? Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında arzu eden dostlar takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazıp bana göndersinler. Ayrıca bugün ikinci saatimizde inşallah 4 kişilik şahane bir davetiye vereceğim. Vailant'ta gezmek istiyorsanız, eşiniz, çocuklarınızla birlikte şahane bir gün yaşamak istiyorsanız mutlaka beni takipte kalın. İkinci saatimizde bir dinleyicimize, bir kralcımıza 4 kişilik Vialant bileti vereceğim. Haberiniz olsun. Efendim muhabbet başladı. Dediğim gibi 16'ya kadar birlikteyiz. Özleyen dostlar, hasret çeken gönüller. Hemen ne yapalım? Bir Baba Ferdi yorumu, ardına Müslüm Gürses, Orhan Gencebay derken tempolu şarkılarla bugün Babalar Resitali'nin güzel örnekleriyle dostlarla muhabbetimizi inşallah şöyle paylaşmaya başlamış olalım. Evet, mesajları bekliyorum. Ne dedik? Instagram'da arzu eden dostlar Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alacak. Son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaya başlayacak. Sevgili Hakan, selamlarımı gönderiyorum. Güzel bayram dileklerin için teşekkür ediyorum. Bir mukabele dostum. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank. Daima seninle.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Burası

para. 30 Haziran'a kadar para füyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.

Kutlaması başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç

0: Türkcell kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki tep.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Atlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa. İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

İşte mevzu bu kadar basit değil mi? İşte mevzu bu kadar basit. Anlayabilirsek sınıfı geçiyoruz. Eğer anlayamamışsak hala inatlaşıp kendi kendimizi huzursuz ve mutsuz etmenin hala derdiyle dertlenmeye devam ediyoruz. 3 günlük kiralık dünya. Tadını çıkartabilmek, sevmek, sevilebilmek varken, güzelliği görüp güzelliği yaşayabilmek varken, yahu birbirimize çektirdiklerimizin ne gereği var değil mi? Efendim alemin en kralı kral efendim Melih'in sevgi çemberi başladı ve tam gaz devam ediyoruz ve inşallah 16'ya kadar da birlikteliğimiz devam edecek. Keyifli birkaç güzel şarkı daha sıralamak istiyorum. Tabii sizlerin de bana ulaştırmış olduğu o şarkı istekleri gerçekten efsane. Tebrik ediyorum hepinizi. Vallahi benden iyisiniz. Haberiniz olsun. Efendim sevgili Feride Yiğit selamlarımızı gönderelim. Sevgili Ramazan çok teşekkür ediyorum. Nazan Orucu teşekkürler. Sevgili Ayten Telmi'ye, Yeliz Erva'ya, Derya'ca tarifler demiş. Vay maşallah. Konya'dan selamlar abi demiş. Eyvallah bakalım. Hayri Erbaş çok teşekkürler. Elif Duran, sevgili Hüseyin, sevgili Gülay Yiğit, İsmail Metin, Tolga Kesmen, herkese buradan selamlar gönderiyorum. Bugün dediğim gibi daha çok ismi zikredebilmek adına hızlı bir şekilde sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazın dedim ama mesajlarını bana ulaştıran bütün kralcıların da isimlerini zikretmeye gayret edeceğim elinden geldiğince. Şu şarkıda çalar mı Melih? Acaba ben de bu şarkıyı istiyorum gibi duygu ve düşünceye sahip bütün güzel dostlar hemen ne yapıyoruz? Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazıp bana ulaştırmanız yeterli diyerek hatırlatmamı yenilemiş olayım. Yine Türkiye'nin dört bir yanından değişik değişik haberler gelmeye devam ediyor. Tabii Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatil olması münasebetiyle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük metropoller boşaldı. Trafik oldukça rahat ve nefes almış bir haliyle şehirlerinde kalan insanlara gerçekten keyifli anları, kısa yolculukları harikulade ölçülerde yaşattı ama bugün akşam itibariyle yine bakıyoruz haber portallarında özellikle şehirler arası yollarda dönüşler için tabii harekete geçmiş insanlarımızın oluşturduğu trafik yoğunlukları yine kendisini hissettirmeye başlamış. Lütfen dikkatli olalım. Ayaklar gaz pedalına konduğunda elleri vicdana koymayı ihmal etmeyelim. Araçlarımız bakımlı. Bizler de lütfen şöyle istirahatimizi etmiş, uykumuzu almış şekilde direksiyona geçelim. Direksiyona geçtiğimiz andan itibaren de dikkatimizi dağıtacak her türlü materyalden de kendimizi uzak tutmaya gayret edelim. Herkese inşallah hayırlı yolculuklar dedik ve devam ediyoruz. Efendim türküler ayrı bir güzel. Türküler ayrı bir lezzetli. Aman Allah. Ya vallahi canım oynamak istiyor ya. Oynamak ister misiniz? O zaman kralın sesini biraz daha açıyoruz. Şöyle bir iki hareketli, tempolu, keyifli türkü dinletelim. Şöyle iki dönelim bir kendimize gelelim. Kurtlarımızı bir dökelim. Kral Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

Antep'e gideceğin mi ağam diyor. Antep'e gideceğin mi ağam diyor. Gitmeyeceğim diyor. Hayır, elbette gideceğiz. Antep'e gitmeyen adam gerçekten ben bir yere gittim demesin. Mesela Antep, Mardin. Yahu buraları görmek lazım. Çok ciddi söylüyorum. Urfa. Ya daha sayayım mı? Şöyle aslında çok real, çok gerçek baktığımız anda Edirne'den Ardahan'a 81 ilin tamamında muhteşem güzellikleri Rabbim bizlere lütfetmiş. Gerçekten böyle çok şanslı bir milletiz. Kadrinin kıymetinin farkında olur isek. Şöyle bakıyorsunuz, 3 taraf denizlerle çevrili. 7 bölge, 4 mevsim, daha ne olsun, dağlarıyla, bayırlarıyla, çayırlarıyla, yeşilliğiyle, ormanıyla, her türlü güzelliği Rabbim bizlere gerçekten lütfetmiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, değil mi? Bu arada sevgili Tayfun abim, Tayfun Yarımbaş, o da şu an yolda seyir halinde kafa dinliyor. Çok lazım. Bayram anı geldiğinde biliyorsunuz, bayram günleri, tatillerde huzur olunca ister istemez tabii böyle alıyorsun, aile dolaşıyorsun, ediyorsun. İnsanın bazen de böyle kendini dinleyesi, kafasını dinleyesi geliyor valla. O fırsatı yakalayanlara selam ediyorum buradan. Tayfun abicim nasılsın? Valla özledim seni. Sevgili Tayfun Yarımbaş, dün akşam arayabildim ancak sevgili abimi, sesini duydum, bayramını kutladım. Onu zaten olduğum mahlası ile Instagram'da özellikle takip eden dostlarımızla ben de denk geliyorum. Zaman zaman onlarla da sohbet ediyoruz. Sevgili Tayfun abimin gerçekten muhteşem söylemlerini, tavsiyelerini, telkinlerini hayatına alıp gerçekten bunlara riayet etmeye gayret edenler şahane karşılıklarını, muhteşem dönüşlerini görüyorlar. Dolayısıyla tabii o güzelliği yaşayanlardan birisi olarak da ben sevgili Tayfun abime çok teşekkür ediyorum. Bu arada günlerdir kuyumcuya ne zaman girsem ya adamın bir yoğunluğu oluyor, ya abi kapatıyoruz kusura bakma yarın gelsen olur mu diyorlar. Bir türlü yüzük ölçümü aldıramadım kuyumcuya. Niye? Yüzük ölçümü aldıracağım, Tayfun abime göndereceğim. Tayfun abimin parmağında şahane bir yüzük var, aynısını bana İnşallah yapacak, verecek. Ben de onu keyifle takacağım. Tabii hem böyle görsel olarak ayrı bir güzellikle hem de manevi anlamda bana katacaklarıyla şahane olacak diye düşünüyorum ama bir türlü ölçüyü aldıramadım. Bir de Tayfun abiye soracağım unutuyorum. Tayfun abi, sağ elime mi sol elime mi aldırsam sence daha iyi olur diye bir de sorayım, böyle canlı yayında sorayım yahu. Efendim, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Eğleniyoruz, keyifliyiz, şahane şarkılar, seçimler geliyor ama bir iki hareketli şarkı dinleyelim istedik. Keyifli bir türkü daha paylaşacağım dostlarla. Sevgili dostum Murat Kurşun yine yaz ayına damgasını vuracak muhteşem bir türküyle yeniden sevenlerine bir sürpriz yapmış. İyi ki yapmış sevgili Murat'cığım. Hemen ne yapalım? Pınar'a gel ki görem. Sonrasında İnce Narin Hadi Yarim. Devam edeceğiz. Efendim, ben de şu şarkıyı duysam, ben de şu türküyü dinlesem, acaba şu sanatçı çalar mı diye diyen ama kendi kendine konuşanlar. Lütfen bana da ulaştırın fikirlerinizi. Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını arzu eden dostlar takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına mesajlarını sadece şarkı ve sanatçı ismi olarak bana ulaştırmaya devam ediyorlar. 16'ya kadar birlikteyiz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank. Daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2

0: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
1: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
2: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
0: Oh be, dünya varmış.
1: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
0: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
3: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel notası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL'de...

0: 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Melih'in sevgi çemberi.

0: Melih'in sevgi çemberi. Kral FM haber.
1: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 30 Mayıs Cumartesi. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Kurban Bayramı'nın 4. gününde yollarda dönüş trafiği devam ediyor. 9 günlük bayram tatili de yarın sona erecek. Trafik yoğunluğu dün gece itibariyle artmış durumda. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde araç yoğunluğu var şu sıralarda. İstanbul yönünde de trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Dönüş yolunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için de Bolu Valiliği 1 Haziran Pazartesi günü gece saat 1'e kadar ağır vasıtaların İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyeceğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan da tatilden dönen vatandaşlar için yollarda gerekli önlemlerin alındığı bilgisi paylaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkatler bugün Ankara'da. Genel Başkan Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde bayramlaşma programında konuştu. Arınma tasfiye değil yeniden doğuştur dedi. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacaklarını ifade etti.
2: Ki yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Bizim kitabımızda arınma vardır. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Hesap soracağım, hesap. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Partilerimiz, partimizin güvenli liman

0: limanını işaret ve inşa edecek. Ben değil kardeşlerim. Güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Tek bir kuruş boğazımdan aşağı haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim, yedirmeyeceğim.
1: Aynı dakikalarda Grup Başkanı Özgür Özel de Ankara İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programına katıldı. Tarih.

0: imzalıyor. Partiyi yerin dibine sokacak iftiralar atıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunları hak etmiyor. Bunu size yaptırmayacağım.
1: Amerika-İran hattında anlaşmaya varılabilecek mi? Dünya merakla bu sorunun yanıtını bekliyor. Beyaz Saray Başkan Trump'ın Amerika'nın kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacağını açıkladı. İran'dansa Trump'a bir kez daha tepki geldi. Nükleer programın müzakerelerde yer almadığı aktarıldı. Trump'ın diplomasiye ihanet ettiği ifadesi dikkat çekti. İsrail-Lübnan hattındaysa ateşkese rağmen gerilim dinmiyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürürken 7 köy içinde tahliye çağrısı yapıldı. Romanya'da bir konutu vuran insansız hava aracı Rusya ile Batı arasında zaten gergin olan ipleri daha da gerdi. Rusya lideri Putin söz konusu İHA'nın Ukrayna'ya ait olabileceğini söyledi. Önce inceleme yapılmalı dedi. Romanya cephesi ise drone'un Rusya'ya ait seri numarası taşıdığını açıkladı. Avrupa'da alarm durumuna geçti. Almanya'daki Münih havaalanı şüpheli bir drone iddiasıyla kısa süreliğine kapatıldı. Avrupa sıcak havayla kavruluyor. İngiltere'de rekor kıran Mayıs sıcaklıkları 2 can daha aldı ve aşırı sıcağa bağlı nedenlerle ölenlerin sayısı 11'e ulaştı. İtalya, Fransa ve Portekiz'de de sıcak hava etkili. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 20 Mayıs'tan bu yana bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tokat'ta da Kelkit çayına düşüp kaybolan 2 kuzen 2 gündür aranıyor. AFAD koordinesinde 169 personelle 6 drone, 7 bot ve 33 araçla aramalar devam ediyor. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'da kalp yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 66 yaşındaki Muhtar'ın tedavisi devam ediyor.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Avrupa futbolunda sezonun en büyüğü bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Paris Saint-Germain Budapeşte de Arsenal'le karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak finali Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Dünya Kupası hazırlıklarını Riva'da sürdüren A milli takım basın mensuplarıyla bayramlaştı. Milliler İstanbul'daki kampı pazartesi günü Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacağı hazırlık maçıyla noktalayacak. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası serüvenine son provalar için de salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin İtalya'daki 7. ayağı saat 16'da sprint yarışıyla başlayacak. Sıralama turlarının en hızlı turunu atan isim rekor tur zamanıyla Marco Bezzecchi oldu. Temsilcimiz Toprak Q1'in sonunda kaza yaptı ve 20. sırada seansı noktaladı.

0: Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde yağışlar iyice azalıyor, sıcaklıklar birkaç derece yükseliyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir az bulutlu 31, Antalya ve Bursa parçalı bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak

0: olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Kutlaması başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen NG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. NG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar NG Türkiye web sitesinde.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzoptan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

mübarek sadece şarkı değil sanki dua değil mi? Amin diyelim bu duyguları, yüreğindeki o güzel hisleri kelama getirip dilinden ifade edip ah Allah'ım inşallah diyen herkese amin diyorum. Daha ne diyeyim? 15.26 Türkiye'nin saatleri, Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Efendim bugün ne demiştik? Yayın başında hatırlatmıştık. Bir dostumuza 4 kişilik Vialand giriş bileti hediye edeceğiz diye hatırlatmıştık. Hemen çekiliş vakti geldi. Şimdi ben Vialand ile ilgili bilgileri sizlere vereceğim. Sonrasında vereceğim WhatsApp numarasına sadece adınızı, soyadınızı ve Vialand yazacaksınız. Bu kadar. Bana ulaştıracaksınız. Çekilişe katılmak için şimdi okuyacağım bir hatırlatma var. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra size Kral FM WhatsApp numaramızı vereceğim. Bu numaraya adınızı, soyadınızı ve Vialand yazarak bana hemen ulaştıracaksınız. Ve ulaşan SMS'ler arasında bir kralcımıza 4 kişilik Vialand giriş bileti takdim edeceğiz. Haberiniz olsun. Efendim kralcılara Vialand Tema Park'tan davetiye sürprizi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarından Kral FM ve Kral Pop Radyo'nun şanslı dinleyicileri Vialand Tema Park'ta her yıl olduğu gibi bu yılda yine eğlenceye doyacak. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Vialand ve Kral Grubu arasında yapılan anlaşma ile dinleyicilerimiz muhteşem anılar biriktirecekler. Şanslı dinleyicilerimiz haftanın belirli günlerinde hediye edeceğimiz davetiyelerle Vialand Tema Park'ta eğlence, macera ve adrenalini sonuna kadar yaşayacaklar. Vialand Tema Park yerli ve yabancı konuklarıyla beraber şanslı dinleyicilerimizin de unutulmaz anılarına ev sahipliği yapacak. Dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen, nefes kesen, 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşan, ayrıca 2 farklı tırmanışın ardından şelaleden düşme deneyimi yaşayacağınız sulu parkur Viking sizi sırılsıklam bir eğlence için bekliyor. Kazanan dinleyicimiz toplam 4 kişilik giriş hakkı elde edecek. Giriş bilgileri olarak adınız, soyadınız, telefon bilgilerinizi alacağız. Alana giden misafirlerimiz girişte sadece Kral FM davetiye kazandım demeleri yeterli olacak diyerek hatırlatmamızı yapmış olduk. Hemen şimdi vereceğim WhatsApp mesaj numarasına sadece adınızı, soyadınızı ve Vialand yazarak bana ulaştırmanızı rica ediyorum. Katılmak bu kadar kolay, kazanmak elbette ki takdir sahibinden. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Vialand'dan bir kişiye 4 kişilik davetiye takdim ediyorum. Yapmanız gereken 0532 703 92 çift 0. 0532 703 92 çift 0 nolu WhatsApp mesaj numaramıza adınızı, soyadınızı ve Vialand yazarak bana ulaştırmanız yeterli. Gelecek olan mesajlar içerisinden bir talihli kralcımıza 4 kişilik Vialand giriş bileti hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Bakalım bugünkü kazanan kralcımız kim olacak? Az sonra hep birlikte görelim.

Dertliler Meyhanesi 2026 yılına gerçekten hilafsız şüphesiz bir şekilde damgasını vurmuş muhteşem bir şarkı ve efsane yorum Serkan Kaya. Teşekkür ettik. Efendim Milih'in sevgi çemberindeyiz. Artık son demleri yaşamaya başladık. 20 dakikalık bir vaktimiz var. Az önceki anonsumu bir kez daha yineliyorum. Hatta son kez yineliyorum. Son bir 10-15 dakikalık vaktimiz olacak. Yine mesajlarınızı ulaştıracaksınız. Bir talihli kralcımıza bugün 4 kişilik Vialand giriş davetiyesi hediye edeceğiz. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan hemen adınızı, soyadınızı ve Vialand yazarak bana mesajınızı ulaştırmanız yeterli. Bir talihli dostumuz 4 kişilik Vialand giriş davetiyesini Kral FM misafiri olarak kazanmış olacak. Efendim siz de Melih'in sevgi çemberinde bu hediyeyi sahip olmak istiyorsanız 0532 703 92 00 0532 703 92 00 nolu WhatsApp mesaj hattımıza adınızı, soyadınızı ve Vialand yazarak bana ulaştırmanızı rica ediyorum. Az sonra talihli dostumuzu kıymetli arkadaşlarımız belirleyecekler. Bakalım bugün talihli kralcımız kim olacak? Hep birlikte göreceğiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.

0: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Bayram coşkusu vatanda. 20

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: sağlamsa...
1: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Melih'in sevgi çemberi.

Sevgili dostlar, Alemin En Kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bugün için biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat 18'e kadar En Kral 20 listesi emrinize amade olacak. 18 itibariyle de sevgili Kaptan Şener tabii ki yayında huzurlarınızda emrinizde olacak. Bugün mübarek Kurban Bayramı'nın 4. ve son günü. Allah kabul etsin. Hayırlara vesile olsun, güzelliklere vesile olsun. Seneyi inşallah yeniden bugün bir arada olduğumuz sevdiklerimizle Rabbim kavuşabilmeyi, yaşayabilmeyi, inşallah bu güzellikleri tekrar görebilmeyi cümlemize nasip olsun. Efendim yarın pazar birlikte olamayacağız ama pazartesi günü haftanın ilk iş günü yine 19-21 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde birlikte olacağız. Bu arada bugün biliyorsunuz bir talihli kralcımıza 4 kişilik Vialand girişi vereceğiz demiştik. Dolayısıyla SMS'leri gönderdiniz ve kıymetli arkadaşlarımız yapılan çekiliş sonucu talihli dostumuzu belirledi. Bir talihli dostumuz 4 kişi olarak Vialand'a Kral FM talihlisi olarak, misafir olarak gidebilecek. Yarından itibaren davetiyenizi kullanabilirsiniz. Bugün 4 kişilik Vialand talihlisi olarak belirlenen isim Ahmet Özyazı. Ahmet Özyazı bugün dediğim gibi Vialand'dan 4 kişilik davetiyeyi kazanan dostumuz oldu. Güle güle iyi eğlenceler dileklerimizi iletelim. Efendim pazartesi günü tekrar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu-Gökçe-Sumengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
0: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Filipinler'de bir yanardağın arkasına meteor düştü. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, meteorun Mayon Yanardağı yamacına düştüğü görüntüleri paylaştı. Enstitü, meteorun atmosferde parçalandığını ve yanardağa çarpmadığını açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıla ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'ü geride bırakacak bir sene daha yaşanacak. Ayrıca kış aylarında da güçlü bir El Niño olayının beklendiği ve bunun 2027'ye kadar sürebileceği de ifade edildi. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgasının etkisiyle Mayıs'ta termometreler rekor seviyelere ulaştı. Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda 33,5 dereceyi gören sıcaklıklarla rekor tazelendi. Tahminlere göre sıcaklıklar Haziran boyunca devam edecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de sıfır atık ve su öncelikli konular arasında olacak. Uzmanlar atık ve su krizlerinin aynı sistemin parçası olduğunu aktarıyor. Üretilen gıdanın da %40'ının israf edildiği, buna karşılık dünyada her 12 kişiden birinin aç yattığı anımsatılıyor. Gıdanın yanı sıra muazzam miktarda su israf edildiği de belirtiliyor. Bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleşecek. NASA önümüzdeki 6 yıl içinde Ay'da şehir büyüklüğünde kalıcı bir üs kurmayı hedefleyen tarihi planın ayrıntılarını açıkladı. 3 aşamalı yol haritasına göre ilk olarak robotlar Ay yüzeyinde keşif yapacak, ardından üs kurulması çalışmaları başlayacak. NASA 20 milyar dolarlık bu dev projeyi özel sektörle omuz omuza inşa edecek. 2029'dan itibaren ise güneş enerjisi sistemleri ve nükleer reaktörlerle yarı kalıcı altyapı inşa edilecek.

0: En Kral 20. Kral 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında yeni teklisini sevenleriyle buluşturan Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısıyla çıkış yakalayan sanatçı En Kral 20 listemizin 20 numarasında.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Gidemem şarkısıyla Metin Şentürk'ü ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Türk müziğinin duygusal hafızasında iz bırakan yorumuyla fark yaratan Ümit Yaşar var. Sanatçı merakla beklenen yeni çalışması Yürüdüm'le müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Modern arabeskin en iyi örneklerinden biri olmaya aday olan eser, ayrılığın ve kabullenişin en yalın halini dinleyicinin kalbine işliyor. Sözü ve müziği pop ve arabesk müziğin hit fabrikası olarak bilinen usta isim Ersay Üner'e ait olan şarkı, Alper Atakan'ın modern ve etkileyici düzenlemesiyle hayat buluyor. Ümit Yaşar, Yürüdüm'le listemizin bu hafta 19 numarasında. Sözle...

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Blok 3 var. Sözü ve müziği Hakan Aydın'a, aranjesi Narko ve yine Hakan Aydın'a ait Kusura Bakma ile Blok 3, listemizde 18 numarada yerini alıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış.
3: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
0: Bayram yolculukları Cherry Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Cherry Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar cherry.com.tr'de. Cherry.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.

para hediye. Üstelik parafparalar seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, İzoptan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla.

0: Geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans

0: İlaç Gibi Radyo reklam.
1: En Kral 20. Listemizin 18 numarasında Kusura Bakma şarkısıyla Blok 3'ü dinledik. 17 numarada yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Aktağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri ile En Kral 20 listemizde 17 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizde 16 numarada yerini alıyor.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la bu hafta 15 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil bu hafta 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada Kapını Çalarsa Mazinin Eli şarkısıyla başarılı sanatçı Ceylan var. Sözleri Cemal Safi, müziği yine 80'li yıllara damgasını vuran Orhan Gencebay'ın da seslendirdiği şarkının aranjesi Caner Tepecik imzası taşıyor. Ceylan, Kapını Çalarsa Mazinin Eli ile bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen, umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor. Belki...

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Evde huzurla, yolda

0: oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde Gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız Gigabyte'ları da ona katlıyoruz.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: da İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletim.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: En Kral 20.
4: Listemizin 11 numarasında Ara Beni Lütfen şarkısıyla Sakileri dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı bu hafta listemizde 10 numarada yerini alıyor.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında yeni teklisi Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı bu hafta listemizde 9 numara.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında son zamanlarda dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyli'ye ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse'ye ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya Dertliler Meyhanesi ile listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk, listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden usta sanatçı İsmail Tunçbilek, müzik severleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu'nun anonim halk ezgilerinden Pınar'ın başına kurmuş kazanı, Tunçbilek'in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonuyla yeniden hayat buluyor. Sanatçı Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
2: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

Keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni vidi göz.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
8: Yapı Kredi World'lular...

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İlaç gibi radyo.
3: En Kral 20.
4: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden, ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaş'ına ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve dua ile anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.
5: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini...

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa.

0: Haydi bunlara boş ver. Bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma. Unutma gülüm.
1: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Al Ömrümü şarkısıyla Volkan Konağı ağırladık. 3 numaradayız. 3 numarada yeni şarkılarından Üzülmedim Ki ile çıkış yakalayan Semi Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan şarkısıyla Semi Cenk, zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız Güllü'nün seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı bu hafta zirvenin ortağı.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara. Sen...

0: 18 numara. Söylemiyor. 17 numara.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yandın yeri.
0: 16 numara.
2: Geceler uzun, geceler sessiz. Geceler çekilmiyor sensiz.
0: 15 numara.
2: Mamaş mıydı derdi. Derdim inanımda durma.
0: 14 numara.
2: Türk

0: En Kral 20 10 numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: 9 numara.
2: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazma yana.
0: 8 numara.
3: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya dayanamazsın.
0: 7 numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Aşk ve Ötesi albümlerinin Var mı Aşktan Ötesi şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü, müziği ve aranjesi Fatih Ağızkalı imzası taşırken, solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Var mı Aşktan Ötesi'yle Karaf grubu bu haftada yükselişini sürdürerek zirvenin sahibi oluyor. Masa

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
4: iyi gelecek. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşme. Tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsen kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.

0: Kral FM Haber.
1: İyi bayramlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 30 Mayıs Cumartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı anda ayrı buluşmalar gerçekleşti bugün. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra geldiği genel merkezde partililere seslendi. Bizim kitabımızda arınma vardır, ben hesap soracağım dedi. Kılıçdaroğlu, baba ocağında rüşvete, talana göz yummak olur mu diye sordu.
2: Mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Bizim kitabımızda arınma vardır ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. Ben hesap soracağım, hesap. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum.
1: Aynı dakikalarda CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise partisinin Ankara İl Başkanlığındaki bayramlaşma programında konuştu. Hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü.
2: Biz kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz.

hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın.

0: kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
1: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun anne babasını ziyaret etti. İmamoğlu'nun serbest kalmasına yönelik dileklerini paylaşan İyi Parti lideri, burada bulunmamın sebebi İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermekten ibarettir dedi. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde yollarda dönüş trafiği devam ediyor. Anadolu Otoyolu, Bolu-Gerede gişeleri, Yeni Çağ, Köroğlu rampaları ve Çaydurt mevkilerinde İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Bölgede trafik zaman zaman hasarlı kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle aksıyor. Anadolu Otoyolu ile D100 Karayolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal akışında ilerliyor. Dönüş yolunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için Bolu Valiliği, 1 Haziran Pazartesi günü gece saat 1'e kadar ağır vasıtaların İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyeceğini açıkladı. Trafikteki sigortasız ve kaskosuz araç sayısı 7 milyona ulaştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, fahiş artışlar nedeniyle fiyat düzenlemesi getirilmesi gerektiğini söyledi, tavan taban fiyat uygulamasını işaret etti. Sınır ötesine uzanalım. Amerika-İran hattında anlaşmaya varılabilecek mi? Beyaz Saray Başkan Trump'ın Amerika'nın kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacağını açıkladı. İran tarafındansa cevap Trump'a tepki olarak geldi. Nükleer programın müzakerelerde yer almadığı aktarıldı. Trump'ın diplomasiye ihanet ettiği ifadesine yer verildi. İsrail-Lübnan hattındaysa ateşkese rağmen gerilim dinmiyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını devam ettirirken 7 köy içinde tahliye çağrısı yaptı. Avrupa sıcak havayla kavruluyor. İngiltere'de rekor kıran Mayıs sıcaklıkları 2 can daha aldı. Toplam ölü sayısı 11'e ulaştı. İtalya, Fransa ve Portekiz'de de sıcak hava etkili. Yurda dönüyoruz. Kelkit Çayı'na düşen kuzenler aranıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker Parlak'la Oğuz Kale'yi arama çalışmaları devam ediyor. Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'da kalp yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 66 yaşındaki Muhtar'ın tedavisi devam ediyor. Bir hatırlatma, emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi, ödemeler e-devlet üzerinden yapılıyor. Geç kalanlar için de geciken her ay başına %3,5 gecikme faizi uygulanacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Avrupa futbolunda sezonun en büyüğü bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain Budapeşte de Arsenal'le karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak finali Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Dünya Kupası hazırlıklarını Riva'da sürdüren A Milli Takım basın mensuplarıyla bayramlaştı. Milliler İstanbul'daki kampı pazartesi günü saat 20.30'da Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacağı hazırlık maçıyla noktalayacak. Dünya Kupası serüvenine son provalar için de salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 3. maçında Beşiktaş Gain bugün Galatasaray Teknik'i konuk ediyor. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: 30 Mayıs 2026 günlerden cumartesi, bayramın son gününden hepinize selam olsun diyelim. Haftanın en çok dinlenen şarkılarından oluşan En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Hafta sonu seyrinde dostlarımızla, kralcılarımızla yine şarkıları gün batımı vakitlerinde paylaşacağız. İnşallah gününüz güzel geçiyordur, akşamınız da çok güzel olsun. Programı açarken daha uyaralım. Efendim, bayram tatilini böyle yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yollara çıkacak olan canlar, hatta bir gün öncesinden çıkalım diyenler, belki şu an yollarda bizleri dinleyen kralcılar vardır. Hepinize iyi yolculuklar olsun. Uzun bir yolculuk yapıyorsanız lütfen sık sık mola verin. Emniyet kemerleri takılsın. Aşırı hız yapmaktan kaçınılsın. Ve tabii ki trafik işaret ve işaretçilerine lütfen uyunuz. Hepiniz sağ salim. Bu güzel bayram tatili sonrası yuvalarınıza, evlerinize dönün efendim. İyi yolculuklarınız olsun. Bizler şarkılarımızla yoldaş olmaya devam edeceğiz programlarımızda. Sevgili kralcılar, hazır mısınız? Şöyle yaslanın koltuklara, günün telaşını, varsa koşuşturmacasını bir yana bırakın ve şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Hemen şöyle kralcılar bir selamlansın. Bizleri dinleyen canlar, radyoları başındaki güzel yürekler. Ural Başkan, bayramınız mübarek olsun sevgili kardeşim. Allah'a emanet ol, iyi yayınlar demiş. Radyo başında dinliyorum ben de diyor. Ağzına sağlık güzel kardeşim demiş. Yüreğine sağlık diyelim. Ural Başkan, Kuşadası Liman Taksi'ye, bütün ticari taksi camiasına bir selam gönderelim. Onlar her daim bizlerle birlikte biliyoruz. Ticari taksi kaptanlarımız, yüreklerinize sağlık. Sevgili Güneş Asya takipteydi. Turgay Varol, hayırlı akşamlar, hoş geldin Kaptan Şener'i. Yayınlar kolay gelsin, selamlar olsun.

demiş. Emin Hanım Hollanda'dan yine mesajını ulaştırmış, bugün de takipte. 31 Mayıs Yay burcunda dolunay diyor. Güzel yüreklim Can Kaptan, keyifli yayınlar diliyorum. Unutma, yarın gecesinde de bir de dolunay olacak diyor. Mavi ay ve senin yay burcunda. Eski günlerde gece radyo başında hep sana gönderdiğim dolunayı, güzel enerjilerini al ve bütün olumsuzlukları çıkar hayatından, yenilere yer açılsın diyor. Eyvallah, ışık yolcuları gökyüzünü takip ediyor. Sen de dikkat et kendine, aydınlık olsun diyor. Bütün güzellikler seninle olsun. Ne güzel dilekler ya, yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Hacı Bektaş Veli'ye bir gün sormuşlar, pirim sizin dünya malı anlayışınız nedir? Hacı Bektaş ise, kimsenin ekmeğini yeme, kendi ekmeğini kimseden esirgeme. Elin açık, gönlün açık, sofran açık olsun. Ayıpları ört, sırları unut, öfkeni yut ve şükret. Ne kadar güzel değil mi? Keşke yapılabilse ama hani herkes yapamıyor. Şimdi egolara, süper egolara böyle yenik düşüyoruz galiba değil mi? Hepsini dengede tutmak gerekiyor halbuki. Hoş geldin abi demiş, Marmaris tatili sona erdi. Dönüş yolundayım. Muğla tarafına doğru gelirken trafik pert demiş. Belli ki çok yoğun. Sevgiler saygıları, yayınlar usta demiş. Yollardan bildirmiş sevgili Mehmet Ali. Evet, Marmaris yolunda Muğla tarafına gelirken trafik çok yoğunmuş kralcılar, bilginiz olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin Maviş Kaptanım. Çok güzel, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Kahvemi aldım demiş, yayın saatini bekliyorum. Yine eminim ki birbirinden güzel şarkılar hazırlamışsındır. Keyifle dinliyorum. Hollanda'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş. Ve o da eklemiş, İçinde güzel düşünceler ve sevgi barındırdığın sürece yüzünden her zaman bir güneş ışığı süzülür. Ve o ışık seni dünyanın en güzel insanı yapmaya yeter diyor. Teşekkür ediyoruz Durdane Hanım'a. Ayten Bayar takipteydi, selamlar olsun diyelim. Ahmet Özden bizleri dinliyordu. Şeyda Nurtekin iyi bayramlar dileklerini iletmiş, sağ olsun. Şükrü Tarhan Konya Bozkır'dan bizleri dinliyor. O da yine Karacaardıç mahallesine bir selam göndermiş olalım. Şarkılarımızı da armağan edelim. Efendim ilk yoklamaları aldık. Kral FM'de Kaptan Şener'le hafta sonu seyriniz birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Yapı Kredi World'lüler

0: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. İlaç.

Böyle unutulmayan o güzel efsane şarkılarla, değil mi? Ruhu şad olsun yaşamdan uğurladıklarımızın, Barış Manço gibi, Cem Karaca, Erkin Baba gibi, efendim tabii ki Ferdi Sayfur, Müslüm Gürses, yine olmazsa olmazlarımız, o güzel yürekler şarkılarıyla yaşamaya devam edecekler. Sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Şöyle 90'lı yıllar, 80'li yıllar bir uzandık efendim. O yıllarla ilk saati uğurlayalım. Sevgili Kralcılar, hafta sonu seyrindeyiz. Kaptan Şener'le birliktesiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla. Bizler burada olmaya devam edeceğiz. İkinci saatte de sizler için seçtiğim birbirinden güzel şarkılarımız var. Yine Kral FM'de kalmaya devam edin. Hafta sonu seyri devam edecek.

0: ve Bursa parçalı bulutlu 28 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Kurban Bayramı nedeniyle bu gece yarısına dek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

0: çok pratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde yağışlar iyice azalıyor, sıcaklıklar birkaç derece yükseliyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir az bulutlu 31, Antalya

İkinci saate hoş geldiniz efendim. Yolculuk seyir devam ediyor. Programı açarken hatırlatmıştım. Yine hatırlatma vaktidir. Yollardaki canlar, bayram tatili dönüş yolculuğuna geçmiş olanlar, trafik yoğunlaşıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki sevgili dostlarımıza da seslenelim. Geliyorlar. Geri dönüyorlar. Evet, sevgili kralcılar. Şakası bir yana, gerçekten trafik çok yoğunlaşabilir. Dönüş yolculuğunda güzergahlarınızı bir kontrol edin. Sağ salim gideceğiniz yerlere ulaşın. Aman dikkat, böyle çok yorgunsanız da mutlaka mola verin canlar. Geç olsun, tertemiz olsun. Evlerinize sağ salim ulaşın. Yuvalarınıza sağ salim ulaşın. Şu anda bizleri araçlarında dinleyen tüm güzel yüreklere iyi yolculuklar diliyorum. Bakın, dinleyicilerimiz de birçok bölgeden mesaj ulaştırıyor. Trafik yoğunlaşmaya başlamış. Özellikle tatil beldelerinden dönüş yolları biraz yoğun, bilginiz olsun. Ve tabii ki hala bayram seyran demeden işinin başında olanlar var. Çalışanlar kolay gelsin diyelim, iyi mesaileriniz olsun. Emeklerinize sağlık canlar, iyi ki varsınız. Ve kahramanlar, şu anda bizler böyle keyifle tatillerimizi yaptık, bayramlarımızı yaptık ya. Onlar bizim için nöbette görevdeydi. Hepsine buradan selam olsun. Müteşekkiriz. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, itfaiye çalışanları, güvenlik görevlisi dostlar. Hepinize selamlarımızla efendim. İyi görevler olsun. Ve istirahatteki dostlarımıza da iyi istirahatler diyelim tekrar. Güzel bir hafta sonu yaşayın. Sevgili kralcılar, ikinci saatteyiz. Dostlarımızın o güzel mesajları gelmeye devam ediyor. Birazdan kimler bizleri dinliyormuş?

0: Mobi şubeyi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giy-

0: ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Ve söz vermiştik ikinci saatin o güzel mesajlarına dönelim bakalım kimler dinliyor, kralcıları bir selamlayalım. Tülay Keskin, Haziran ayında şansı açılacak burçlar diyor. Koç, Arslan ve Yay demiş. Eyvallah, şansın bol olsun demiş, teşekkür ediyoruz, hepimizin öyle olsun diyelim. Bir de söz göndermiş galiba. Güneşi sevdiği halde adı ayçiçeği konan çiçek kadar yanlış anlaşıldık bu hayatta diyor. Ne güzel bir sözmüş ya. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Yine Nesrin Hanım takipteymiş. Ayten Telmi. Kaptanım, mutlu huzurlu akşamlar diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Seni seviyoruz cansın demiş. Baba ocağına gittiğinizde size hala kapıyı açan bir babanız varsa bilin ki bu hayattaki en büyük zenginliğe sahipsiniz. Çünkü anne hayattır, baba nefestir, anne gezindiğin bağdır, baba yaslandığın dağdır. Yaşarken ailenin kıymetini bilelim. Allah'ım seni korusun, kalbimiz seninle. Adana'dan selamlar demiş. Bizden de selam olsun. Melike ablamız, ah kaptanım diyor. Bayram kalmadı hayatımda, bayramlar sizin olsun mavişim. Bayramları bir avuç toprağın kitabesinde bıraktım can. Bütün çiçekleri oraya gömdüm. Bütün neşemi, hevesimi. Melike ablan en hüzünlü şarkıları Trabzon'a ailesine göndermek istiyorum. Mümkün mü demiş. Hay hay, tabii ki armağan edelim ama bizler kocaman bir aileyiz. Bunu asla unutmayın. Bayramı da birlikte geçiriyoruz. Öyle yalnız olduğunuzu falan düşünmeyin. Kaptanım, süper şarkılar bugün, bazıları çok dokunaklı geldi bana. Kızımı Ankara'ya yolculadım, çok ağladım, sustum diyor, yoldadır, Allah esirgesin. Siz hüzünlü anlarımıza çok iyi geliyorsunuz, iyi ki varsınız demiş Nazan Hanım. Evlatlarınızla kavuşmanız dileklerimizle diyelim tez vakitte. İyi yolculukları olsun aynı zamanda. Evet, iki gündür dinleyemiyordum, sesinden mahrum kalmıştım. Bari gül yüzünüzü görmüş olayım kaptan diyor. Nur Sayın'ın mesajı, selam olsun diyelim, bir hikaye paylaşmıştım. Onun üzerine yorum yapmış, sağ olsunlar. Osmaniye'den selam gelmişti, ismini yazmış mı dinleyicimiz? Rahime Topal, selam olsun diyelim. Leyla Zeynep Hanım, hoş gelmişsin kaptanım, sefalar getirmişsin, mutlu bayramlar, huzurlu bir cumartesi günümüz olsun, pazar günü de güzel geçsin. Dinleyen güzel dostlarınla keyifli yayınlar dileklerimle demiş. Sağ olsunlar Leyla Zeynep Hanım, sizlere de selam olsun. Filiz Kıtay dinlemedeydi. İnsan dediğin çile yumağı, örüldükçe büyüyen, giyilen, eskiyip atılan. Ömür dediğin bir takvim, kopan her yaprakta ah denilen. Mutluluk öylesine geçerken uğrayan, uzaktan 7 kat yabancı ve ölüm geldi mi kalk gidiyoruz diyen. Efendim bu sözleri ulaştırmış, teşekkür ediyoruz. Tuba Zaman takipteydi, Müslüm Baba'yı yakaladınız mı? Oo ne güzel, mest olduk, sesi fulledik, iyi yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah. Pelin Turna İstanbul'dan takipte yine.

Turun ailesine bir selam gönderelim. Nuran Kazmacı bugün de bir söz göndermiş. Sıcak bir İzmir akşamından selam diyor. Herkese iyi insan deyip açarsan gönül pencereni, kimi camını indirir, kimi çerçeveyi. Şems-i Tebrizi'nin sözüymüş. Teşekkür ediyoruz ve uyarı içinde teşekkürler. Bakacağım şimdi. Detayları bir inceleyeceğim. Yüreğinize sağlık. Muhterem ablamız da bir söz göndermiş. Lokman Hekim'e hastamıza ne yedirelim diye sorduklarında şu cevabı vermiş. Acı söz yedirmeyin de ne yese olur. Hoş geldin sevgili kardeşim. Güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. İyi ki varsın, seviliyorsun güzel insan. Takipteyim. Keyifli yayınlar diyor. İstanbul'dan selamlarını iletmiş. Bizden de selam olsun. Ve Nilgün Güllüoğlu, sizlere de selamlarımızla diyelim. Efendim, ikinci saatin yoklamalarını aldık. Alemin Kralı'nda Kaptan'la seyriniz devam ediyor.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: İlaç gibi radyo. Reklam.
6: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

Biraz hareketli şarkılarla noktalayalım yollardaki dostlarımıza özellikle armağan edelim. Bayram sonrası böyle tatil dönüşü yolculukta olan canlara da tekrar iyi yolculuklar diyelim. Uzun yoldaysanız da mola vermeyi unutmayın diye hatırlatalım. Aşırı hız yapmayalım. Tabii ki emniyet kemerleri takılsın ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulsun canlar. Sağ salim dönün. Sevgili kralcılar, 2 saat hayatınızda böyle şarkılarımla ortak olmaya çalıştım. İnşallah keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bugünlük bizden bu kadar diyeceğiz. Sevgili kralcılar, mikrofonu sevgili Atay'a. Hafta içi biz ondan devralırken hafta sonu da biz ona teslim ediyoruz. Kendisine iyi programlar olsun. Biraz şarkıları paylaşalım. Cumartesi akşamınıza ortak olmaya gelecek sevgili Ata. Dediğim gibi güzel bir hafta sonu geçirin. Yollardaki canlarımıza da iyi yolculuklar olsun. Pazartesi tekrar buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: İyimser bir gül atsın yanaklarında. İyimser bir gül atsın yanaklarında. İyimser bir gül atsın yanaklarında. İyimser bir gül atsın yanaklarında.
1: Yaş gibi radyo.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaman sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selam.

0: dünkü vedamızda dediğimiz gibi 28 saatlik ayrılığın ardından işte saatimiz vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, oku diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Mahsun Kırmızı Gül'den demiş. Kasımpaşa'dan Yavuz. Üçlük hazırlamış. Kuşadası'ndan Perihan. Cezaevindeki eşi Hüseyin'e. Bursa'dan Medet. Tüm sevenlerine. Feray hoş geldin demiş. Habil arkadaşım da dinliyoruz diyor. Fatoş ben de yolunu gözleyenlerdenim, bekleyenlerdenim diyor. Eyvallah Ümit be senden. Müslüm Baba'dan demiş Kadir Körez. Ankara'da Necip Üçlük demiş. Çınar, Metin'in oğlu Çınar, yakışıklı Çınar, Hüseyin Altın'dan. Top Selvi'den Belkıs. Ankara'dan Cevat. Cevat Kiraz, eyvallah.

olsun demiş. Eşim Güler, çocuklarım Gökdeniz, Ayşe ve Melike ve babama demiş. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail. Selamlarını göndermiş. Gaziantep'ten sevgi selamlar demiş. Arzu. Eyvallah. Adana'dan Ayhan. Üçlük hazırlamış. Eşi Reyhan, kızlar İlayda, Selin, Hatice'ye.

demiş Nide'den Derya. Azatlı kasabası halkı için diyor. Yine iğne oyası eşliğinde sizi severek dinliyorum demiş. Bir de yapmış olduğu işlerden birinin resmini paylaşmış. Kolay gelsin. Eline emeğine sağlık, güzel olmuş. Erdek'ten Ali Ellek. Tüm dinleyenlere Ümit ve senden bir şarkı demiş. Kezban keyifle dinlediğini belirtmiş. Hayırlı yolculuklar diyelim. Arkadaşlarıma diyor Sinan Gülal, Aykut Çağlar, Halil Görücü ve Tutlingen'den Mehmet Akkaya selamlarını göndermişler. Danimarka'dan Ayşe sevgilerimi gönderiyorum demiş. Eyvallah. Termeden İrfan, genç termelilere üçlük denmiş.

Cezaevindeki kardeşim Yiğit Can Parlak ve kader mahkumlarına demiş bir sevenimiz. Diyarbakır'dan Seda. Eşim Era ile seni dinliyoruz. Üçlüye talibiz denmiş bakalım şarkılara. New York'tan Semra Yıldız. Dinlemediğim kahvemi içerken diyor. Afiyet olsun. Kayseri'den Nuran Aydın. Üçlüye katılmak istediğini belirtmiş bakalım şarkılarına. Bu şarkı sonrası üçlüğümüzü yapacağız. Ankara'dan Erkan. İzmir'e dönüş yolunda seni dinliyorum demiş. Etem eyvallah bir resim paylaşmış.

0: Hadi bakalım bu saatin üçlü için harekete geçelim. Mesajlara bir virgül koyalım. Zonguldak'tan Dursun hatta bekliyor. Dursun iyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar Atı abi.
0: Geçmiş bayramı mübarek olsun diyelim artık.
1: Teşekkür ederim abi. Herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun.
0: Evet. Eyvallah nice bayramlar inşallah. Nasıl geçti bayramı?
1: Bayram biz biraz çalışıyoruz abi. Biraz dinleniyoruz o şekilde yani. Tatil yapamıyoruz maalesef.
0: Evet. Hayırlısı olsun. Yine de keyifli güzel geçmiştir inşallah.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Ziyaretlerini de yapmışsındır. Görevini de yapmışsındır inşallah.
1: Evet. Sevdiklerimizle evet. Beraber görevimizde.
0: Biz de çalışıyoruz. Hem de full.
1: Şikayetçi değiliz abi.
0: Bayramın sağlık birinci günü Bursa'ya gittim Orhan Gazi'de. Kurbanımızı kestik. Oradan al gel buraya. Dolaba yerleştir. Haydi buradan yayına koş. Yayından çık. Tekrardan eve koş. O günden beri koşturuyoruz.
1: Abi baktığın zaman rutin işsiz güçsüz bir hayattan çok çok daha iyidir yani ben evet. Bu şekilde çalışmayı da yaşamayı da seviyorum yani.
0: Evet yani çok şükür Allah bugünlerimize şükür olsun bugünlerimizi evet. Aratmasın diyelim.
1: Evet.
0: Çalışanlar olarak bayramda da çalışanlar olarak demek bizim de kaderimiz böylemiş diyeceğiz.
1: Yok benim bir şikayetim yok zaten yani dedim ya bir şekilde hayat devam ediyor. Önemli olan sağlıklı sıhhatli sevdiklerimizle beraber olmak.
0: aynen. Ama tabii gene iş haricinde de fırsat bulduğumuz anlarda bayramın tadını, keyfini çıkarıyoruz diye düşünüyorum. Evet, eyvallah. Dursun. Evet. Atölyede çalışırken dinliyorum mümkünse. Gene atölyede ve çalışıyorsun. Kaça kadar görevdesin?
1: Bu benim kendi atölyem abi. Yani
0: keyfime kalmış yok. Diyorsun.
1: Saat yok. Sen başladın diye, sen yayın başladın diye uygulatıyorum işte.
0: Eyvallah. O zaman keyfine keyif katalım. Üçlüğün başladı. Üçlüye talibim demiş. Rastgele diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırları bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Öncelikle bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Vallahi üçlük bir yerde bahaneydi. Ben sizinle görüşmeye çok istiyordum. Ya şimdi bir hayalim demeyeyim de bir böyle bir hedefim daha var. Nasip olursa bir de Nöbetçi Erdem'le görüşmek istiyorum. Bu bizim
0: İnşallah.
1: Için, bu bizim için çok onur verici bir olay. Yani herkese nasip olur inşallah.
0: İnşallah kulaklarını çınlatmışızdır. Duymuştur senin bu sevgi dolu ifadenin nöbetçimiz.
1: İnşallah eyvallah. Diyelim abi.
0: Eyvallah. O zaman hadi imzanı da at.
1: Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

üçlü tamamladık. Hemen mesajlara dönelim. Antep'ten Fahrettin babasını armağan etmiş. Akyurt'tan Osman Allı. Üçlük için demiş. Antalya Akseki Murtiçin'den selamlar denmiş. Emre Davut Adil, sizi dinlemekteyiz. Nülüfer Doğan, çok sevdiği eşi Serdar Doğan'ı ve tüm sevdiklerini. Bursa Kestel'den Hasan. Üçlük denmiş. Fransa'dan Murat. Değerlim Aysun'a. Yavuz Sultan Köprüsü'nde izliyor. Yavuz Sultan Selim trafikteyiz. Eşim Ali Mert'e, oğlum Mustafa Efe Mert'e demiş bir sevenimiz. Konya'dan Saffet. Saffet Kaya tüm dinleyenlere. Güngören'den İbrahim, Yıldırım Gürses'ten bir şarkı demiş. Almanya Augsburg'dan Halil İbrahim Yılmaz, tüm sevenlerine. Nideli Hurdacılar, Tekirdağ'dan selam olsun denmiş. Karaman'dan Ahmet Yılmaz, tüm sevdiklerine, gariban arkadaşlarına, Selami Keskin'e. İstanbul Kayışdağı'ndan Mevlüt, Trabzon Cezenlik büyüğümüz Savaş Han'a. Fransa'dan Orakçı Çetin ve Şener ailesinden selamlar denmiş.

Antalyalı tipinde yatan abilerime diyor Gökhan Karadeniz, Bilal Akça Yüzlü, Fırat Çelik, Rıdvan Çelik, Emircan Yesin, Ozan Fidan, Azer Bülbül'den bir şarkı denmiş. Ne be, sessiz. Eskişehir'den Mehtap, bahçemizde kız kıza takılıyoruz demiş. Sıradaki şarkılar denmiş. Ülkü İzmir Ödemiş'ten, ablamın yanında bayramlaşmaya geldim diyor. Eşim, eniştem ve ablamla birlikte. Emel Sayın'dan bir şarkı denmiş. Uşak'tan Mehtap. Denizli Kasap Hasan'a, tüm çalışan personele. Bursa'dan Güler, At abim seni çok seviyoruz demiş. Tüm sevenleri için Cengiz Baba'dan.

Yazık oldu, yazık oldu. Yine Paris Saint-Germain şampiyon oldu. Penaltı atışlarında. Ah Gabriel, ah. Ben Arsenal kazansın istiyordum ama. Uzatmalara gitti. Uzatmalarda da sonuç değişmedi. 1-1 bitti. Maç sonucu da uzatmalarda. Penaltılarda da üstünlük sağladı Paris Saint-Germain. İki tane Arsenal atamadı. Bir tane Paris Saint-Germain ama. Üstünlük sağladı ve kupayı yine kazandı Paris Saint-Germain. Artık Paris Saint-Germain kazansın diyordu. Ben Arsenal alsın istiyordum. Arteta'yı beğeniyorum çünkü teknik adam olarak. Ama yine Luis Enrique kazandı. Vallahi bravo. Darısı bizim başımıza diyeceğim ama...

Ali için. Tekirdağ Karaca Kılavuz'dan Gökhan Nacak, tüm Karaca Kılavuz'a. Almanya Augsburg'dan selamlar denmiş Sabri Önder, tüm canlara. Hollanda'dan Hasan'dan biricik eşin Nafize için, Nafize'ye ve tüm gurbetçilere. Bursa Keles yolunda dinliyoruz küçük dinleyici çocuklarımız, Nuran Yağmur Bilal için denmiş. Sivas'tan Şerafettin çok sevdi Recep ve arkadaşlarına, Allah'tan sağlık ve sabırlar diliyor denmiş. Gaziantep'ten Hatun Korkmaz, canım oğlum Bilal, gelinim Büşra, torunlarım Elisa ve Nihal, gülüm için. Kemal Almanya Osnabrück'ten arkadaşıma doğum günü var diyor. İbrahim Tatlıses'ten Salih Dobrice. Gaziantep'ten Seda, annesi Kamil Çılgın ve Nihal Çılgın'a.

0: Dilek, eşi Ergün Kılıç'a, Manavgat'tan Gökhan kar yağdı. Ailesini tüm kralcıları, Sivas'tan Şen ailesi, Sivas cezaevindeki Volkan abisi ve arkadaşlarına. İzmit'ten Şeyda'ma armağan olsun demiş. Kim demiş? Biricik aşkımla bugün 3. senemiz evleneli. Yüce yıllara inşallah.
1: Değmez dalım, değme değme telime ben.
0: Üçlük demiş.

Ahmet Kaya'dan bir şarkı diyor rahmetli Yener Koyuncu kardeşime denmiş. Şarkışla'dan Defne ve Mehmet babamız Volkan'a. Balıkesir'den aşçı Halil, tanıyan herkese tüm Balıkesir'e. Hatay'dan Ece, yollarda olan eşine Mehmet kaptana.

yoklama da ben de varım diyor Ordu'dan Hakan. Kayseri Develi'den Gökhan Es, bütün arkadaşlarına. Kuşadası'ndan Ercan ve Dilber. İzmit'ten Merve, Burak Karadağ selamlar denmiş. Duru Acar Kırıkkale'den. Geri Antalya'ya dönüyorum. Bir şarkı diyor, 6,5 yaşındayım demiş Duru. 3 asker Nideli, Kemal Sinoplu, Erkan Tekirdağlı, Alper Dikduran. Sevmedim kara gözüm şarkı Şafak 31 denmiş. Bartın'dan Mustafa, Malatyalı İbrahim'den. Gaziantep Umketim 2'den Mehmet Emin'e sevgilerle denmiş. Bursa Görükle'den Derbeder Umut, eşi Sibel'e.

Amasya'dan Samsun'a balık tutmaya gidiyoruz demiş. Kavaklı Kenan, Koreli İlkay, Bulgar, Oğuzhan, Marmaris'i Burak, iyi yayınlar seviliyorsunuz denmiş. Eyvallah. Murat Koyun abimiz ile beraber geziyoruz denmiş. Müslüm Baba'dan bir şarkı denmiş. Bir sevenimiz. Konya'dan Neşe, yoklamada ben de varım eşim Mustafa'ya diyor. Bir... Gülay Fertayfur'dan demiş. Eşi Osmanoğlu Deniz, abisi Tarık ve tüm sevdiklerine. Sakarya Geyve'den taksici Kerem, Bağ evinden Bedri, Arif, Mehmet, Koray, tüm kralcılara. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'dan Adem, ben de buradayım demiş. Cavit Karabey'den. Tekirdağ Malkara'dan meşhur çorbacı Tugay, kral ailesine selam demiş. Giresun İstanbul yolundan Ayçin'e selamlar diyor. Sıradaki şarkılar ona demiş, bir sevenimiz. Fethiye'den Ayşe, Kıvırcık Ali'den size ve misafirlerime diyor. İtalya'dan Kasırga 54 Tamer, ben de dinlemediğim, gözüm yolda kulağım sizde diyor.

Levent'ten Reyhan Hanım armağan edilmiş bir güzel şarkı. Yılmaz Hoca, Nesrin Can Polat'a hanımla seni dinliyoruz demiş Yılmaz Hoca. Yarın bekliyoruz dermiş inşallah. Sevgili Çıracı, Salih Çıracı, Murat Koyun abimizle beraber geziyor ve dinliyoruz denmiş. Araba almış, hayırlı uğurlu olsun arabası diyelim.

Yarın oğlum Yağız Mert'in doğum günü, onu çok seviyoruz. Canım eşim Ümran'a, kardeşlerimiz Doktor Esra'ya ve Ormancı Melih'e selam denmiş. Demirci'den Kemal. Nide'den Gökhan Akmeş'e, Müslüm Baba'dan. Sultan Gazi 50. yıldan İlhan Gedik'te, Hüseyin Altın'dan. Tüm sevdiklerini kralcılara. Gaziantep'ten Anıl Kibariye'den. Hakan Kuşadası'ndan çok sevdiği birine ve tüm güzel Çamlılara. Sakarya Geyve'den Ergün Kılıç, eşi Dilek Kılıç'a. Tekirdağ Ballı Hoca Camil'den Ahmet Hatipoğlu'na.

Bolu Düzce tarafında trafik var diyor, sakın gelmeyin diyor. Nahide bayram dönüşündeyiz. Memleketimiz Van'dan Tekirdağ'a gidiyoruz. Eşim Muhammed'e, oğlumuz Ömür ve Onur'a. Yolunuz uzun, hayırlı yolculuklar. Acele etmeyin yollardaki sevenlerimiz. Yarım saat geç olsun. Temiz olsun, güzel olsun. Giresun Bulancak'tan Fahrettin. Tüm sevdiklerine, gemide çalışan Halil Yenüs abime. Almanya

Mannheim şehrinden Emel Uçar tüm kral ailesine. Halil Antalya Kemer'den çok değerli dostu abisi Sezer Yılmaz'a. Diyarbakır'dan Kader Tektaş kıymetli dostu Neriman Hanım'a. Müslüm Baba'dan demiş.

Sakarya'dan Gürkan Akın, Selin'le dinliyoruz diyor. Tüm sevenlere, evleneceklere onu çok seviyorum demiş. Sinop Ayancık'tan Gülcan, kıraathanesinden Bayram Başkan'ın mekanından bütün müşterilerimize devam.

Çerkezköy'den Ado Yakomoz restoran çalışanlarına. Ayşenur yardımcıdan Ali ve Yıldız yardımcıya. Konya Karatay'da görev yapan çalışan bütün polis meslektaşlarımıza denmiş. Müslüm Baba'dan. Kadıköy'den Serdar Üçlük demiş. Lüleburgaz'dan Bahattin. Bütün sevenlere. Emine'yi çok sevdiğimi söyleyin demiş. Balıkesir Kepsut'tan bir sevenimiz. Muğla Seydi Kemer'den Mustafa. Veysel Kaya, Recep Marangoz'a. Gurbet akşamlarından İstanbul'dan selamlar. Cam'dan çok sevdiğim eşim Müslüm Cicin için diyor. Bir sevenimiz. Zonguldak'tan annem Saniye, kardeşim Yücel ve İlkay, evde dinliyoruz. İyi ki varsınız denmiş.

0: diyor İlknur.
1: Efendim.
0: İyi akşamlar İlknur, açmış radyosunu.
1: Sakin. İyi akşamlar.
0: Sakin sakin, keyifli keyifli evet. Dinliyor.
1: Evet Atalet.
0: Nasılsın İlknur?
1: İyiyim, sağ olun.
0: Herkes bir yerlerden dönüyor, geliyor, geziyor. Sen bir yerlere gitmedin mi?
1: Yok, ben yakın çevremi gezdim sadece. Eşimin tarafını falan. Yani öyle İzmir'e gitmek isterdim aslında ama gidemedik, bu sene nasip olmadı.
0: Kim vardı İzmir'de?
1: Annemler, babam falan.
0: Ha, kardeşlerim. Evet. O zaman bir tarafın eksik kalmıştır.
1: Öyle ama gönüller bir olsun.
0: O zaman, diyelim, o zaman üçlüğün bu şarkıyla başlasın. İsabetli olmuş, yaralı.
1: Evet.
0: Peki İlknur, üçlüğün başladı. Hemen mesajını okuyayım. Atabey Atapazarı'ndan İlknur üçlüğe talibim demişsin. Bakayım 20.57'de göndermişsin hatta. Ben gelmeden 3 dakika önce.
1: Evet.
0: Helal sana. Ben mesajını gördüm, hemen kenara ayırdım zaten. Üçlüğünü beğendiğim için. Onayladığım için. Ve ikinci saatin...
1: Emrah'ı sevdiğinizi de bildiğim için, evet. Emrah'tan zaten, ben de halamdan dolayı Emrah'ı çok seviyorum. Emrah'ın şarkılarını.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet. İkinci saatin üçlüğüne kısmet oldu ama. Hayırlısı olsun diyelim.
1: Evet.
0: Şimdi keyifle dinleyeceksin. Tüm sevdiklerime gelsin yayınlar diyerek mesajını, satırlarını tamamlamışsın. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Şimdi ben Emrah'ın şarkılarını... Eşim yanımda, eşime armağan ediyorum. Kızım evde, kızımla dinliyoruz. Kızım da seviyor sizi.
0: Sağ olsun.
1: Buradaki Adapazarı'ndaki sevdiklerime, size gelsin. Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

0: Hemen mesajlara dönelim yine. Seferihisar'dan kuaför İsmail. Osman kardeşimle dinlemede izlenmiş. Konya'dan Hünkar, gecenin tüm şarkıları Konya cezaevindeki Kamil Kaya ve Yakup Dinç'e.
1: Götür beni gittiğin yere.
0: Simay, ailemle Samsun'dan İstanbul'a dönüyoruz, sizi dinliyoruz demiş Simay. Hayırlı yolculuklar. Erkan yeğinden selamlar, yolda olan herkesin yolu açık olsun demiş yeğenim Emre'ye de. Amasya'daki Begüm ablaya, Savaş abiye kocaman selamlar denmiş. Ümraniye'den ailecek. Dinlemedeyiz. Büşra, kızlarım, oğlum Emir, eşim Barış. Güllü'den bir şarkı. Erzincan Tercan'daki Dosta Bakan ailesine. Zonguldak'tan Rize istikametine giden 61BC061 Cihan Özkan sevgiler demiş. Bursa'dan Nevşehirli Ahmet, tüm kralcılara Nevşehir'e. Konya'dan Fatih, bütün kralcılara. Fransa'dan Şahin Sivaslara, Özdal ailesine, Bulut ailesine. Amerika'dan

Leviton'dan, şehrinden, Türk Boyacılar Derneği Başkanı Oğuzhan Taş'tan, Halil, Mehmet, Mert, Erol ve Chris, Amerika'dan tüm gurbetçi ve emekçilere selamlar denmiş.

0: bir sevenimiz, ismini göremedim. Kıbrıs'tan Akif, eşi Gök, eşi Gonca'ya türkü istemiş. Zekiye ablam Elif, annem Sevinç, babam Tarık, halam Gülay, kuzenim Denize, Azer Bülbül'den bir şarkı demiş Zekiye.
1: Frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Eşmeden Nurettin, üçlüye talibim demiş. Eyvallah. Maltepe'den Münevver. Bir gün diyor üçlük zamanı demek. Bana da kısmet olsun demiş. İnşallah Münevver, beklerim listeni. Isparta'dan Gülten.

Şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam.

0: Ölürken
1: Şükrü Anıl, Adnan Mehmet. PMS'de lokal müşterilerine denmiş. Dikmen'den İsmail Karakoç. Sincan Cezaevindeki abisi Alişan Karakoç'a. Rize Ardeşen'den Ali. Eyvallah. Eşi Nurten'e. Canım eşime sevgilerimi yolluyorum demiş Adana'dan Feray. Samsun'dan Musa. Tüm dinleyenlere ve Neşem'e gelsin. Onu çok seviyorum demiş Samsun'dan Musa.

Yaptık şarkılar diyor. Cihangir Varol kardeşime gelsin yayınlar demiş Fatih İtfaiye'den Mustafa. Bir tek Beycilerden Kimsesiz Süleyman Azer Bülbül'den. Aydın Germencik'ten İlyas. Bir tanecik Aşkım Serpil'e.

Tam gaz devam, hem mesajlar hem güzel şarkıları sıralamaya. Muğla Seydi Kemer'den Recep Veysel Kaya, Mustafa Şahan, Müslüm Baba'dan denmiş. Eskişehir'den Kasap Karani, damadım Barış ile kurban mesaisine devam, dinlemedeyiz denmiş. Sinop'tan Bursa'ya dönüyoruz Can ailesi olarak, seni dinliyoruz yayınlar denmiş. Hayırlı yolculuklar. Almanya Düsseldorf'tan Mustafa Aydın, akrabaları ile okey oynarken dinliyoruz denmiş. Bursa'dan, Mudanya'dan Mert Kerem, Samast ile dinlemedeyiz, kralcılara selamlar denmiş. Yanımızda olan büyüklerim İbrahim abim ve İsmail abim için denmiş. Adana'dan Mehmet, tüm kralcılara, yanımdaki kadına diyor.

Edirne'den Ercan, eşi Sinem, çocukları Cansu ve Salihe. Bulgaristan'dan Behçet'le Balık'tayız denmiş. Bilal Müftüoğlu Ankara'dan Alanya'ya gitmekteyim diyor Bergen'den. Tüm kaptan şoförlere, tüm Denizli halkına. Zonguldak Çaycumağı'dan severek dinliyoruz Osman amcama. Gülnaz, 7/24 sizi dinliyorum Kuşadası'nda, sevdiğim kadına diyor. Bilecik Osman elinden Yavuz Daş, Manisa'dan Bursa'ya yolculuktayım diyor. Karatekin'den Mecit Uysal ve Gürsoy Bağcı'ya. Ankara Sincan'dan İbrahim, kızı Reyhan, Nurhan torunu İrem ve İlayda'ya.

bir şarkı rica etmiş. Ata baba iyi akşamlar demiş İzmir Tire. Gökçen'den Ali Günay. Mustafa Keser'den bir şarkı. Eşi Saray'a, kızları Hira Nur ve Esma'ya. Bursa'dan Naciye. Almanya'dan Ayşen Şensoy. Bahçede keyif yapıyoruz. Ayşen Şensoy. Dursun Bey'den Nihat, Mustafa Çakar için.

Ramazan Uğuz, eşim Dilek'le Almanya'da dinliyoruz demiş. Hikmet Kütahya, Aslanapa'da oturan amcam Kamber Düğmez'e. Sana ben Ankara Mamak'tan Zuhal, Sincan Cezaevindeki oğlu Samet'e. Kayseri'den kepçe operatörü Habib, kaptanımız Yavuz abi, ustabaşımız Orhan'a. Petrol ofisine son ses dinliyoruz. Vardiyede bulunan Fadime, Hüseyin ve Ahmet. Bayramda çalışan tüm işçilere Manisa Salihli'den sevgiler denmiş. Nargilemi yaktım seni dinliyorum demiş Eyüp. Muğla'dan Eyüp. Uşak'tan Mahmut, canım eşim Fundama.

0: Hadi bakalım üçlüğümüzü yapalım. Yine onayladığım mesajlardan, numaralardan, Çorlu'dan İrfan'ı aradık, ulaştık. İrfan Filiz Fidan, fanatiklerimizden. İrfan nasılsın? Hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar abim, iyi bayramlar. Bitmek üzere, son dakikaları evet. Bayramın.
0: İnşallah Allah tekrar nasip etsin diyelim. Nasıl, keyifli geçti mi, güzel geçti mi bayramı?
1: Güzel geçti Allah'tan. Bir yere gitmedik, Çorlu'daydık. Abi yolları görüyorum, hiç gitmemiştik zaten.
0: Trafik ayrı bir dert. İrfan,
1: evet abi ya.
0: İrfan, üçlüğün başladı. Hemen okuyayım mesajını. İyi bayramlar, üçlük benden gelsin mi demiş, şarkılarını sıralamışsın. Oğlum Poyraz, kızım Şehnaz ve eşim Çınar'a ve sizlere gelsin diyerek 9.30'da gönderdiğim mesajın üçlüğün başlamış oldu. Bu satırlara, evet, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Vallahi tabii 3 yıldır görüşmüyoruz galiba ama sağ ol, bu 4. üçlüğüm yayınlanıyor. Bayağı da özlemiştim seni, 3 yıl oldu.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Bu üçlük özellikle sana gelsin. Bir de Çorlu Spor 1947'miz bu yıl 3. ligde playoff'unda şampiyon olup 2. lige çıktı. Bu şarkı tüm ağız şimşeklere ve futbolcularımıza gelsin. Şimdi üçlük zamanı. Rastgele.

üçlü tamamladık bu arka şarkıyla. Yine mesajlara dönelim. Çok mesajımız var. Az zamanımız kaldı. Konya'dan Huriye, eşimle yayla bağ evinde çay ve dinlemedeyiz. Canım eşim adı Güzel'e. Onu çok seviyorum denmiş. Bu akşam yine yollardayız. Yanımda dedem Ahmet var. İsmail abimle birlikte yol aldık denmiş. Balıkesir'den İbrahim Gündoğan, Kepsut Cezaevindeki yeğeni Enes Aydın'a. Kayseri'den Meryem eşine, evlilik yıl dönümümüz denmiş. Nice yıllar inşallah. Arzu arabadayız. Biricik ablam Filiz için diyor İbrahim Erkal'dan. Münih'ten Harun Köprü, eşin evin köprüye. Ercan canım eşime, İstanbul'dan selamlar.

servis şoförümüz Hüseyin abiye. İzmit'ten Ayşe armağan etmiş. Bursa İznik'ten Gürsoy. Tüm atıcı arkadaşlara. Tebriz'den

Zeynep Karabulut eşimle birlikte İzmit yolundayız diyor. Onu çok sevdiğini belirtmiş. Mustafa Kemal Paşa'dan Osman Gümüş. Tüm kralcılara. Sakarya Pamukova'dan Vildan Nursel Ümran, krala selam denmiş. Mersin Tarsus'tan Orhan Baba'dan bir şarkı diyor Kadir. Almanya'dan Yener, 26 yıllık arkadaşım Musa'ya ve sizlere diyor. Ramazan nöbette olan kardeşim Umutcan bacak için demiş Manisa Salihli'den. Bursa Köprü Hisarköy'ü gençlerinden selamlar denmiş.

0: Maşallah maşallahınız var ama vakit kalmadı ilgi alakanıza. Çok çok teşekkür ederek. Yetiştiremediğim mesajlar için anlayış hoşgörünüze sığınarak. Son şarkımı da mesajlarını yetiştiremediğimiz sevenlerimize armağan olsun diyerek. Geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 39 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Yolun çarpıklığını arzu etmeyin diyen, biz istemedikçe kimseye ölüm yok diyen, her nefis ölümü tadacak diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.